Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Hasretin sonu gelir mi söyle? Sevenler aşkı bulur mu böyle? Nazarlar değmesin bitmesin diye duayla seslenir, dillenir artık.

0: ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Ayrılamayız. Ayrılamayız.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo

bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı? Hani bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı?

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok az.

0: en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader, sonu zor olmaz.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben yok galiba.

0: sistemi en güçlü sesi. Radyo! Radyo Sahil tam 95'te.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti. Sofisin en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonun açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554-568-3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi.

0: çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

biçim ben bilemedim, söz geçiremedim, duy unut hiç söylemedim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42 Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil tam 95'te.
4: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi
2: tam 95'te.
4: Radyo
2: Sahil.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

0: Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Başlangıç yapmadıysanız da sorun değil. Hep beraber tekrardan şöyle bir günü başa sarabiliriz. Bugün magazin köşemiz dedikodu yapacağız biraz. Bakalım ünlüler camiasında bu hafta neler olmuş, neler bitmiş. O yüzden merak ediyorum, şöyle hızlı bir geçiş yapalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İşlerinde bizleri dinleyen, emek harcarken bir yandan da bizlerin sesiyle vakit geçiren, işlerini yapan herkese, işçilerimize, esnaflarımıza, memurlarımıza, belediye çalışanlarımıza, taksi şoförlerimize, tır şoförlerimize, şehir içi hat minibüs şoförlerimize kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Ben Özlem Körpe, her gün farklı konseptimle, rengarenk programımla sizlerle olmaya devam edeceğim. O zaman magazin köşesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. O zaman dedikodu yapmaya

Efendim programımızı Blue Diamond Ala sponsorluğunda açtık. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor. Ayrıca Blue Diamond parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 liradan 1000 liraya düşüyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta, çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi tavsiye ediyorum. Zira çok güzel kampanyalar oluyor ve olacaktır. Özel günler yaklaşıyor. Sonrasında ben görmedim, ben duymadım, haberim yoktu, niye söylemediniz demeyin. İlk sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları için ve benim yayın saatime denk gelmediği zaman kampanyadan sizleri haberdar edemediğim için ısrarla söylüyorum. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Oradan storylerden kendiniz hemen böyle kampanyalı ürünleri yakalayıp fırsata çevirin. Çünkü neden benim dinleyicilerim ilk bu fırsatları yakalayanlar olmasın ki, değil mi ama? Hadise, ara beni diyecek. Sonrasında magazin haberlerimize de hemen hızlı bir şekilde geçiş yapalım.

Efendim şimdi Kızılcık Şerbeti oyuncularından biri kendisi. Ben bu haberi görmüştüm ama çok inanmak istememiştim ama doğruymuş. İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı, hayatımın dönüm noktasısın diye paylaşım yapmış. Sahra Işık ile evliliği sona eren İdris Aybirdi, oyuncu Seray Kara ile aşkını bu kez romantik sözlerle göz önüne serdi. Aybirdi sevgilisiyle karesine "sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" notunu düşmüş. Geçtiğimiz günlerde İdris Bey'in eşi Seray Kaya ile beni aldattı diye ortalığı ayağa kaldırmıştı. Yalanlanmıştı. Kimse inanmak istememişti ama maalesef ki doğruymuş. Ben böyle bu tarz şeyleri görünce o oyunculardan falan da soğuyorum. Yani bekar adam mı yok memlekette? Anlamıyorum ki neden evlilerle uğraşırlar yani. Şimdi diyecek diyenler olabilir. İşte zaten evliliği bitmiştir, şöyledir, böyledir. Ve bütün erkeklerin klasik yalanları değil mi? Zaten ayrılma aşamasındayız. Yani genelde bütün erkeklerin bu aldatma aşamasında kullandığı kelimeler böyleymiş. Sonrasında kızlar uyanık olun bak. Seda ablanız gibi ne diyor Seda ablanız? İlk tanıştığınız zaman direkt kimliği alın. İşte TC'sinden araştırın adamları diye. Eskiden kimliklerinin arkasında evli, bekar vesaire yazardı. Şu an o da yok. Çok tehlikeli bir durum. Hoş bu arkadaşımız, yani bu oyuncumuz muhtemelen biliyordu beyefendinin evli olduğunu ama ya bir şey de dememek lazım. Büyük de konuşmamak lazım. Hayatta insanın başına her şey gelebilir ama ben bu tarz şeyleri, haberleri gördüğüm zaman bilmem böyle bir sinirim bozuluyor, bir şey oluyor. Sanki hani kendine yapılmış gibi hissediyorsun. Tabii ki evlilikler bitebilir, eski sevgi kalmayabilir, saygı kalmayabilir, yollar ayrılabilir ama ne yapılacak ise her iki taraf için de geçerli, kadın için de erkek için de, mümkünse ayrıldıktan sonra yani. Çünkü her iki tarafında kadının da böyle bir şey yapmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum, erkeğin de. O yüzden ayrıldıktan sonra ne istiyorlarsa yapsınlar, kimse karışmaz ama ve lakin böyle olunca, işte bir de ünlü de olunca insanlara kötü örnek olmuş oluyorlar, özellikle genç nesile. Zira genç nesil her şeyi o kadar ciddiye alıyor ki kısa yoldan zengin olma derdinde oldukları için maalesef büyük bir çoğunluğu bu tarz hatalara çok kolay düşebiliyorlar.

0: yaşadığım
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
5: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosahil.com.tr.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
11: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Pırlantalarda %50 indirim, net indirim devam ederken 1800 liralık Blue Diamond parfümü kadın erkek ya da unisex fark etmiyor. 1000 liraya düşüyor pırlanta alışverişi yaptığınız zaman. Çok güzel yeni çıkan tasarım modeller oluyor. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Bazen çok uygun fiyata çok güzel tasarımlar da oluyor. Hem de altından bahsediyorum, pırlantadan bahsediyorum, uygun fiyattan bahsediyorum. Sizlerin kaçırmasını istemiyorum. Nasıl ki ben bu fiyatlardan, bu kampanyalardan kendim bir şekilde haberdar olup yararlanmak istiyorsam sizlerin de istiyorum. Özellikle beyler sizler de takip edip alıp böyle eşlerinizi mutlu edebilir, sevindirebilirsiniz. Çünkü böyle bu tarz jestler daha da eşinizin size daha düşkün olmasını sağlıyor. Tabii ki maddiyatla da alakalı değil bu durum. Aslında düşünülüyor olmak çok güzel. O yüzden minimum tutarda çok güzel şeyler alıp hem de altın, pırlanta gibi şeyler alıp eşinizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissetmesini istiyorum. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da. Şöyle tarif edeyim. Akbank tarafından İzmir Caddesi'ne giriş var ya, Akbank'ın hemen oradan caddeye doğru dönüyorsun, sol çaprazında kalıyor. 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Tavsiye ediyorum, takip edin. Çünkü niye? Özel günler başlıyor. 24 Kasım'dan itibaren 24 Kasım Öğretmenler Günü, sonrasında yılbaşı, 14 Şubat Kadınlar Günü, Anneler Günü, böyle gidecek. Yani yeni sezon yeni başlamış oluyor ve bunun için güzel kampanyalar hazırladıklarına eminim. Ben de duyar duymaz hemen sizlere buradan bahsedeceğim. Emircan İrek'ten bir şarkı dinleyelim mi? Geçmiş geçmişte desin. Geçmiş geçmişte kalıyor mu? Maalesef ki kalmıyor. Biz kaldığını düşünüyoruz ama bazen o kadar böyle ufak bir detay, bir şarkı, bir ses, bir isim, bir harf fark etmiyor. Böyle geçmişteki yaşadığımız iyi ya da kötü bütün anılarımız böyle hop diyor, yeryüzüne çıkartıyor ya. Bazı durumlarda geçmiş geçmişte kalsa çok güzel olacak. Bakalım Emircan İrek bu konu hakkında ne söylemiş? Müzik

Efendim, Petekliğin Çöz'le devam edeceğiz. Magazin yolculuğumuza şöyle bir bakalım. Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başlamış. Yıllar önceki imajına geri dönmüş. Yeni şarkısı listeyi müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Petek Dinçöz imaj değişikliğine gitti. Saçlarını uzatıp bal sarısı tonlarına dönen ünlü şarkıcının son hali 2000'li yıllarındaki görünümünü hatırlattı. Evet, benziyor tabii ki, sadece yüz hariç, çünkü işlemlerden dolayı yüzü bambaşka biri. Fizik, okey, hala aynı, maşallah var bu arada bu yaşına rağmen. Saçlar desen aynı şekilde, ama şöyle bir yüzüne baktığın zaman ben bir Petek Dinçöz göremiyorum şu an. Bir harika avcıdan böyle bir dönme, böyle bir değişik bir şey olmuş. Ki çok güzel bir kadın. Ya ben bunun ünlülerin şeyini anlamıyorum. Yani zaten güzelsin, güzel olan bir insan güzel bir şekilde yaşlanır diye düşünüyorum. Hani ne kadar çirkinleşebilir ki? Çirkinleşti diyelim. Yani yaşlanıyorsun neticesinde. Bu kadar böyle kendinden çıkmaya değer mi? Güzel olayım derken hiç de güzel olmayabiliyorlar. Evet, ufak tefek müdahaleler yaptırılabilir. Ufak tefek şeyler olabilir. Daha yavaş yaşlanmak adına, ama tamamen böyle kendini değiştirmeye kalkmak bilemedim ya. Böyle Petek Dinçöz görünümü var yüzüne bakmadığın sürece. Bakınca diyorsun ki bu kim? Öyle yani. Şimdi Petek Dinçöz'ün yeni şarkısı daha çıkmamış. O yüzden ben de bir tane eski şarkılarından çalmak istiyorum sizlere. Bende kaldı desin mi?

Efendim ilk saatimiz bitmiş bile, reklamlara gideceğiz. Reklamlara gitmeden şöyle bir Blue Diamond Ala hakkında tekrardan bahsetmek istiyorum sizlere. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Pırlantalardaki %50 indirim devam ediyor. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 lira değerindeki Blue Diamond parfümü 1000 liraya gelmiş oluyor. Kokular gerçekten çok güzel ve inanılmaz derecede kalıcı. Kalkıp o kadar böyle isim yapmış markalara o kadar dünyaca paralar dökmenize gerek yok. Emin olun Blue Diamond parfümleri de gerçekten çok güzel kokuyor ki, bak ki diyorum, ben parfüm delisi olan bir insanım. Evimde hiçbir zaman parfüm eksik olmaz. Çantamda, odamın her bir köşesinde, evimin her bir köşesinde bir parfüm mutlaka olur. Ve belli başlı kokuları normalde kullanırım. Her parfümü de sevmem. Biraz böyle seçiciyimdir bu konuda. Ama gerçekten inanılmaz kalıcı, bir de kokuları da çok güzel. Şiddetle tavsiye edilir. Dünyaca ünlü diyerekten o markalara bir sürü paralar baymaya, dökmeye hiç gerek yok. Çünkü bu kokular daha güzel ve kalıcı. Üstelik 1000 liraya da sahip olmuş oluyorsunuz. Vallahi bu devirde açık doldurma parfümleri 1000 liraya anca alabiliyorsunuz. Bence değerini bilin. Yanında pırlantanız da olmuş olacak bu arada. Erkekler için özellikle güzel bir hediye kombinasyonu olabilir. Düşünün, pırlanta bir yüzük, yanında güzel bir parfüm. Mis. Her kadının hayalidir pırlanta bu arada. Şöyle ki, ya bir kere her şeyden önce değerli bir taş olduğundan ismi var. Ve haliyle eşinize ya da hayatınızdaki kişiye aldığınız zaman kendisini daha da değerli hissetmiş olacak. Belki evet, normal bir yüzükle, normal bir kolye onlar da mutlu eder ama pırlanta deyince böyle daha böyle bir kadınların içi kıpır kıpır olmuyor değil. En azından benim öyle oluyor. Takıyor mu takmıyorum. Orası apayrı bir mevzu. Ama ve lakin hediye geldiği zaman da herhalde hoşumuza gidiyor bir yani. Ersa Yüner olacak gibi değil diyor. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın, olur mu?

0: gibi değil.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
7: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
8: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
9: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
10: Reklamlar bitti.
1: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
10: Radyo Sahil, tam 95'te.
1: hatta geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.
0: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, ikinci saatimizi Revo Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Reklamlardan tam ile dönüş yaptık. Benim çok sevdiğim ve herkesin genel anlamda sevdiği bir şarkı muhtemelen, çünkü istek de çok geliyor. Ve radyolarını yeni açanlar, sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız hem sizlere hem Revo Vela Restoran çalışanlarına armağan.

Efendim, ikinci saatimiz Reva Vela restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor ve eşsiz manzarası ile sizlere hem görsel şölen hem de böyle lezzet dolu anlar yaşatıyor. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da. Rezervasyon numarası 0532 741 54 35 0532 741 54 35 Sosyal medya hesaplarını incelemek isterseniz Reva Vela Restorant. Kış döneminde ünlü şarkıcılar yer alacak, güzel eğlenceli bir mekan haline de dönüşecek. Yani hem huzur arıyorsanız hem eğlence arıyorsanız ikisi bir arada böyle bir güzel bir mekanda buluşacak. Semih Cenk'le devam edelim yolculuğumuza. Çıkmaz bir sokak desin. Sonrasında magazin haberlerimize devam edeceğim. İstek şarkıları var. İstek şarkılarımı da hemen şimdi listeye atıyorum. Mesajları yeni gördüm. Hemen sırayla çalacağım, merak etmeyin.

Efendim, magazin haberlerimizle devam ediyoruz. Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler, sen benim her şeyimsin diyerek başlamış. Doğum günü için Caner Erkin'in romantik bir mesajla kutlamış Şükran Ovalı. Sen benim her şeyimsin sözleri dikkat çekerken çiftin kızlarından da babasına özel bir kutlama gelmiş. Sadece sen benim her şeyimsin diyerek mi kutlamış? Hani devamı? Kısa ve öz olmuş diyebilirsiniz ama şimdi birazcık böyle... Beyler yanlış anlamayın ama böyle hani erkekler daha böyle pohpohlanmayı seviyor. Biz kadınlar da seviyoruz. Biz kadınlar da böyle iltifat edilsin, güzel şeyler söylensin. Herkes güzel şeyler duymak ister. Ama erkekler de hani böyle biraz daha böyle bir pohpohlanmak istediği için hani böyle bir iki cümle bir şey olsaymış daha iyi olurmuş. Evet, sen benim her şeyimsin güzel. Çok kapsamlı bir cümle ama ve lakin yanına hani daha böyle bir ek bir şeyler gelebilirmiş diye düşünüyorum. Ama olsun, önemli olan tabii ki aralarındaki samimiyet, aralarındaki bağ, aralarındaki sevgi, huzurla, mutlulukla, çocuklarıyla yaşamayı nasip etsin. Hiç kimsenin Rabbim böyle yuvasını falan böyle bozmasın, huzursuzluk çıkartmasın çünkü çok zor. Hele bir de arada çocuklar var ise konu nereden nereye kaydı yine. Şimdi Sibel Can kıyamam desin, sonrasında istek şarkımız olacak. Bir yere ayrılmayın, bakalım kimden kime armağan olacakmış bu şarkı.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, bir istek şarkımız daha olacak. Merhaba, ben Sokar'da İK'dan Elif. Nasılsın Özlemciğim? Bugün ofis çok yoğun. Şöyle bir nefes almak için seni açıp dinleyelim dedik. Tüm İK'daki arkadaşlarıma ve size, tüm Radyo Sahil dinleyenlerine, çalışanlarına ve sana armağan olsun. Melek Mosso'dan güzel bir şarkı rica ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar demiş. Elif'cim çok teşekkür ediyorum. Bizim diğer kızlar da galiba yanında. Hepinizi öpüyorum. Kolay gelsin. Güzel dilekleriniz için de teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmeyi bekliyorum. Telefonunuzu bekliyorum bu arada. Buradan yazmak olmaz, değil mi? Sadece bekliyorum.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk,
6: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, Merve Özbey sahneden inerken düşmüş, apar topar hastaneye kaldırılmış. Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Afyonkarahisar'daki konserinde ara verdiği sırada merdivenden düşerek yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özbey, ayağında sorun olduğunu belirterek İstanbul'da kendi doktoruna gideceğini açıklamış. Haliyle de konser yine yarım kalmıştır. Muhtemelen kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Talihsizlik olmuş. O ayak burkulmasının nasıl bir şey olduğunu çok çok çok iyi bilirim. Hayatımda bir kez yaşadım ve hala o bileğimde problem var zannediyorum. Ha, kırılma vesaire olmadı ama hala daha böyle sanki bazen o ayağımla boşluğa basıyor gibi oluyorum. Bir iki defa daha düşmüşlüğüm var. O yüzden bir yere gittiğimiz zaman genelde normalde çocukların eli tutulur ya. Eşim derdi ki oğlum sen kendini zapt ediyorsun, biz annenin elini tutalım. Yer etti büyük ihtimalle çünkü bazen böyle boşluğa gelip böyle lamp diye gidiveriyorum hala. Bütün rezilliklerimi burada anlatıyorum vallahi ya. Eskiden ne güzeldi. İnternet falan filan yoktu. Konuşuyordu yayıncılar. Kimin kim olduğu belli değildi. Tipi vesairesi belli değildi. Sadece program ismiyle tanınıyorlardı. Şimdi rezillik. Bütün her şeyimiz ifşa alıyor burada. Vallahi ya. Neyse olsun. Can sağlığı versin Allah. Boş verin gitsin. Merve Özbey'den bir şarkı dinleyelim mi? Sefo diyetiyle. Göründüğü gibi değil.

Efendim çok güzel bir şarkı dinledik. Nazan Öncel, Beni Hatırla. Ta eskilere götürmedi mi bu şarkı? Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz. Sıradaki şarkımız ve şarkıcımız Ezel Neredesin olacak? Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Efendim veda vaktimiz geldi. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Reva Vela Restoran sponsorluğunda programımızı kapatacağım. Lakin şimdi karşıma yeni çıktı bu haber. İstanbul'daki bir ortaokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 öğrenci yaralandı. Saldırıyı başka bir okulda öğrenim gören 15 yaşındaki kız öğrencinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan F.M.'nin annesi kızının sosyal anksiyetesi olduğunu söylemiş.
1: Kendimi kaybettim gün ve gün sabrettim kalbime.
0: Artık gerçekten bu konu hakkında ne dememiz gerekiyor bilmiyorum. Kelimelerle söylemeyle bazı şeyler olmuyor. Bu gidiş herhalde çocuklarımızı okula da göndermeyeceğiz. Eğitim de olmayacak ya da uzaktan mı eğitim olsa, pandemideki döneme mi geri dönsek, öylesi mi daha konforlu olacak? En azından hayatta kalacak çocuklarımız. Çünkü bu gidişle yani neyse demeyeceğim. Çok denilecek çok şey var da işte her zaman her yerde her şeyi söyleyemiyoruz. Rabbim bütün hepimizin evlatlarını korusun, ne diyeyim ki? Eğlenceli başlayan programı bu şekilde kapattığım için çok üzgünüm. Kusura bakmayın ama bahsetmeden de geçmek istemedim. Dikkatli olalım diyeceğim ama nasıl dikkatli olunabilir? Ne yapılabilir bu konuda bilmiyorum. Umuyorum artık bu tarz şeyler son bulur. Bir şekilde bir çözüm yolu bulunur. Allah'a emanet olun. Yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.

0: Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

0: şeyim arada sırada.
1: Işıklar kapandığında, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
7: Euro Repar, Euro Repar.
8: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
0: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Serap'la Hayata Dair. Efendim, Türkiye saatleri 13.12, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap'la Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık huzur yerindedir. Vallahi her gün söyleyeceğim, bıkmadan, usanmadan. Hayatımızdaki en büyük zenginlik gerçekten sağlığımız ve huzurumuz. Onun dışındaki şeyleri ne yapıyoruz? Tabii ki çok fazla kendimizde tutmuyoruz. Böyle bay bay diyoruz. Şimdi son günlerde şunu böyle bir yerde okudum. O kadar doğru ki ben de kendimi artık öyle görüyorum. Diyorum ki ben bir otobüsün şoförüyüm. Yolcular iniyor, biniyor, değişiyor. Ama o koltukta, şoför koltuğunda ben oturuyorum diyorum. Böyle bakıyorum hayata. Valla mutsuz olmak için, üzülmek için o kadar kısa bir dünya ki. O yüzden elimizden geldiği kadar güzel bakacağız, güzel yaşayacağız. İnşallah güzel insanlarla da karşılaşacağız. Efendim, saat 15'e kadar sizlerleyim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Aynı şekilde tüm esnafımıza güzel bir güne başlamışsınızdır. Umarım bereket dolu bir gün olsun. Hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçilerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar. Kazasız, belasız bir yolculuk olsun hepiniz için sevgili dostlar.
1: Ölene kadar aşık olamazsın. Birisi çıkar onu anlayamaz.
0: Serdar Ortaç'la açtık programı. Bakalım kimleri kimleri dinleyeceğiz. Ama sizlerin de armağan etmek istedikleri var ise, dinlemek istediğiniz şarkılar var ise, gönül köprüsü olmayı istiyorum. Duyanlar duymayanlara hemen söylesin, radyolar açılsın. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz. Açın, dinleyin, dinlettirin. Hadi bakalım, şarkı hepimize gelsin.

şimdi. Seyir Kafe Restorant gerçekten Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi olan Doğa Park'ın içinde efendim. Günün her saati hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Valla karnımız da acıktı değil mi? Öğlen yemekleri yendi mi? Şimdi sabah erkenden kahvaltı edenler böyle bu saatte tabii böyle öğlen yemeği vakti gelsin diye tırmalıyor değil mi? İşte size çok güzel bir alternatif Seyir Kafe Restorant. Sevdiklerinizle gidin, güzel anlar yaşayın, güzel anılar biriktirin. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için de şimdiden yerinizi ayırtın. Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoran, önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Günün her saatinde yine sevdiklerinizle çok hoş, güzel vakit geçirebileceğiniz, birbirinden lezzetli menüleriyle sizlerle buluşuyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Ben Deniz, müjdeler ver diyecek. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hande Yener'le döndüm. Sana kırmızı çok yakışıyor diyecek. O en sevdiğim renklerden bir tanesi kırmızı. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet, istek şarkılarınız, armağan etmek istedikleriniz varsa lütfen mesaj atın. Şarkı hepimize gelsin.
5: Gözlerini kaçırarak belki birazcık bozuldun.
4: Ruhum belki can çekişiyor.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Efendim şimdi yaz aylarını geride bıraktık. Havalar birden böyle bir soğudu. Panikledik. Ne yaptık? Tabii ki yazlıkları kaldırıp kışlıkları çıkardık. Yani çoğumuz yapmışızdır bunu. E ne yapalım, böyle kocaman evlerde yaşamıyoruz hiçbirimiz. İşte bir giyinme odası olsun, yazlık kışlık hepsi bir arada dursun. Ne yapıyoruz? Böyle yazlıkları işte paketliyoruz, hurçluyoruz. Bazaların altına Allah ne verdiyse artık, nereyi bulduysak oralara koyuyoruz. Ama artık hani güzel bir haber mi olarak algılarsınız ya da yok ya, yazlıkları da kaldırdık, şimdi ne yapacağız, geri çıkartırsınız canım, ne olacak? En azından kombileri yakmaktan iyidir. Vallahi pastırma sıcakları geliyormuş. 15 Ekim 15 Kasım günleri arasında da etkili olacakmış. Yani gündüzleri yine böyle bir yazlıkları giymek zorunda kalacağız. Yine akşamlar biraz serin olur. Daha bir hırka, bir ceket üstümüze alırız. Ama kaldırdıysanız şimdiden böyle birkaç yine yazlık kıyafet çıkarın derim. Çünkü pastırma sıcakları geliyor. Efendim bir istek şarkısıyla devam ediyoruz. Manisa'ya sevgiler, saygılar olsun Radyo Sahil ailesi olarak. Buket Hanım'ın istek şarkısı, Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, sabah kahvaltısı, yine salatalar, üstüne de şahane tatlılar. Günün her saatinde Seyir Kafe Restoran'da siz değerli misafirlerini ağırlamaktan gurur duyar Seyir Kafe Restoran. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra şöyle bir yine çok genç yaşta kaybettiğimiz sanatçılardan bir tanesi Metin Arolat. Bir dert değil desin.

Efendim şimdi kediler böyle biliyorsunuz her yerdeler. Her yere tırmanırlar, giderler işte merdivenler. De çok rahat çıkabilirler ağaç tepesine kadar böyle tırmanabilen hayvanlar. Şimdi bir aile kedileri merdiven çıkamıyor diye kediyi veterinere götürmüş. Ah, veteriner ne dese şaşırır mısınız bilmiyorum ama ben çok şaşırdım. Spora yeteneği yok demiş. Hani demek ki sporcu kediler diye de ayrım yapılıyormuş aralarında bak. Spora yeteneği yokmuş kedinin. Ya merdiven çıkamıyor diye. Şimdi bizde de köpek var. Köpek koltuğa çıkamıyor. Demek ki köpeğimizin spora yeteneği yok. Hani normalde köpekler de atlar zıplar değil mi? Ama bizim köpek koltuklara ne hikmetse atlayamıyor. Demek ki spor konusunda çok yeteneksiz.

Efendim, aslında çok eski bir şarkı ama yeni bir yorumla Pau'dan dinleyeceğiz. Sevemedim kara gözlüm diyecek bu güzel şarkı. Yadigar Hanım ve tüm sevdiklerine gidiyor.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Bir de yanınızda böyle sevdikleriniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz insanlar, güzel anlar yaşayabileceğiniz insanlar olsa, değil mi? Ne kadar güzel olur. Tabii ki böyle anlar içinde, Doğa Park'ın içinde, Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, seyir kafe restorantı tercih etmeniz gerekiyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restorant Aliağa. Ve şu şarkıyla da bu bölümü sonlandırıyorum. Burak Bulut gecelere sor diyecek. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerleyim. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, Türkiye saatleri 14.02, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından bir kez daha herkese merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise hoş geldiniz. İkinci bölüme Melike Şahin'le döndüm. Diva

Efendim şimdi gelin ata binmiş ya nasip demiş atalarımız. Neden bu sözü söyledim bakın. Gerçekten hani trajikomik bir hikaye diyebiliriz. İstanbul'da kına gecesi damadın eline konulacak altın konusunda tartışma çıkınca erkek tarafı ertesi gün evlilikten vazgeçmiş. Bir ele konulacak altın yüzünden. Ya belki de bir şeyler vardı, birikimler vardı. O da patlama noktası mı oldu acaba? Hani ne bileyim böyle ufak tefek şeyler için hani pire için yorgan yakmak. Bak atalarımız ne güzel atasözleri söylemiş aslında. Böyle cuk diye yerine oturuyor. Oluyor işte o yüzden de... Hani son dakikaya kadar böyle düğünlerde bazen işte beklemek lazım. Pürüzler çıkabiliyor ufacık şeylerden.

Efendim, şimdi evde küçük çocuğunuz var ise ve çiçeği de seviyorsanız aman dikkat diyoruz. Çünkü belirli bir yaşa kadar çocuklar böyle hani her şeyi ağızlarına götürmeyi çok sever.

yemiş ve yoğun bakıma alınmış. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye gitmiş. Allah'tan ki hayati tehlikeyi atlatmış. O yüzden küçük çocuğu olanlar var, her şeye dikkat edecek. Çünkü hani görüyoruz, duyuyoruz böyle özellikle çamaşır sularınızı işte böyle onların erişemeyeceği yerlere koyun. Hani onu içen bile çocuklarla karşılaştım ben yoğun bakımlarda. Yemek borusunu, soluk borusunu yakan çok çok tehlikeli yani. Hep böyle eliniz gözünüz üzerinde olsun. Şimdi valla bu yani Hamit konusunu açayım mı açmayayım mı onu da çok bilemedim ama birazdan konuşalım istiyorum işte. Çocuk bakmak, çocuk dünyaya getirmek, herkes bence anne baba olmalı mı ya? Bence anne babanın da bir ehliyeti olmalı artık ya gerçekten. Çevremizde görüyoruz işte ekranlarda görüyoruz. Neyse uzun konular bunlar. Birazdan ama bununla da ilgili birkaç bir şey söylemek isterim.

Efendim, şimdi valla konunun neresinden girsem bilemedim. Hep söylüyorum programlarımda. Herkesin kapalı kapılar ardında bir hayat hikayesi var. Biz hani gördüğümüz kadarını yorumluyoruz belki. Bir de görmediğimiz buzdağının diğer tarafı var. Çok da böyle dramatik programlar da izlememeye çalışıyorum. Çünkü deliyim, doluyum ama bir o kadar da duygusalım. Valla yani nereden bir böyle hani... kanalı geçeyim derken Hamid'e rastladım Müge Anlı'da ve hikayesi böyle dikkatimi çekti. Normalde hiç izlediğim bir program değil diyorum ya, hemen etkilendiğim için, ama 3 gündür salya sümük ağlıyorum. Ya şimdi kimseyi yargılamak istemem, kimseyi gerçekten hani haddimize değil yargılamayalım. Ama sadece şunu söyleyeceğim, sağlığı için oraya çıkıp işte biyolojik babasını arayan bir çocuk var. Bu yaşına kadar hem aileden, yani baba tarafından saklanmış, hem kendisinden saklanmış gerçek biyolojik babası. En büyük, en doğal hakkı bunları öğrenmek, ama o daha çok orada sağlığı için gerçekten hiçbir beklentim yok diyor. Sağlığıma kavuşmak istiyorum diyor. En kısa zamanda da inşallah biyolojik babası bulunur ve sağlığına kavuşur. Hani şurada şunu söylemek istiyorum sadece. Az önce de dedim ya, gerçekten annelik babalık çok farklı bir şey. Yani herkes olmamalı diye düşünüyorum. Çevremizde de görüyoruz. Sadece çocuk dünyaya getirmek, anne baba olmak değil. Onun işte büyümesi, barınması, beslenmesi, belki bir sürü fedakarlık. Yani bunları yapamayacaksanız eğer, bu fedakarlıkları, ya inanın dünyaya bir çocuk getirmeyin. Gerçekten getirmeyin. Hani hiçbir çocuk çünkü ailesini seçerek gelmiyor. Ben şu aileye gideceğim, beni buraya gönder demiyor Rabbime. Biz kendi zevklerimiz için dünyaya çocuk getiriyoruz. Ama sonra işte ya gerçekten çok bir dram, yani acayip bir dram var. Yani iki çocuğu babasına bırakıyor. Hani küçüğü al diyor, baba yok diyor, o diyor marazlı diyor, işte hasta diyor, alamam. Ya böyle bir şey var mıdır yani? Hani şu an boğazım bile düğüm düğüm oldu. Onlar bizim öyle çocuklar, özel çocuklarımız. Daha da üstüne titrememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse, gerçekten çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm. Böyle kadınlar, böyle babalar da anne baba olmasın.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: Efendim, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Ben taşıyla döndüm, sokağından geçmezdim diyor.

Efendim, bir şeyler yerken, içerken her şeyi tadında bırakmak lazım. Her şeyin fazlası zarar. Boşuna demiyor uzmanlar. Bakın, bir araştırma yapılmış. Demiş ki günde 2 veya 3 fincan çay içmek ölüm riskini azaltıyormuş. Ama tabii fazlası olursa yani fazlası tabii ki zarar. Yani gerçi yani ne bileyim, bazen de abarttığımız da oluyor. Arada bir kaçamak yapabiliriz herhalde.

0: koyacağım.
1: Efendim, az önce insanlar aleminden bir haber verdim. Bakın, bu da hayvanlar aleminden. Uykusundan edilen erkek aslan yavrularına kızmak üzereyken araya anne aslan giriyor. Ve uykusu bölündüğü için sinirlenen erkek aslan yavrularına sert bir tepki göstermeye hazırlandı. Durumu fark eden dişi aslan anında müdahale ederek eşini yatıştırdı ve yavrularını korudu. Bak, bu da işte hayvanlar aleminden. Bak, eşinin kızmasını önlemiş. Düşün, bırak sokağa atmayı. Vallahi bazen hayvanlar bizden daha mı duygulu diye düşünmüyor değilim.

0: Uyan şimdi.
1: Şimdi çok güzel bir söz okudum, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Diyor ki, birinin seni nereye koyduğunu gördüğün an sen de onu oraya bırak. Değer sözle değil, davranışla verilir. Vallahi aynen öyle. Bazen biz karşımızdaki insanların hani kafasından ne geçiyor bilemeyiz ki. Hani zihin okuma keşke özelliğimiz olsa. Allah neler okurduk kim bilir, değil mi? O yüzden bazen duyguları hani dillendirmek lazım. Nereye koyulduğumuzu görmek lazım, duymak lazım. Biz de sözde de dediği gibi, biz de ona göre davranırız, değil mi?

0: Efendim şimdi keşke bizim ülkemizde de olsa diyeceğimiz bir haber. İsveç'te psikologlar reçetelere seyahat, tatil yazmaya başlamışlar. Ay ne şahane geliyor değil mi kulağa böyle? Biz de psikologlara gidiyoruz. Ne yapıyor? Öyle konuşuyoruz. Ya şimdi tamam bak, tatil fikri çok güzel ama... Ya sen o kafayı değiştirmediğin sürece istediğin tatile git. O kafa seninle geliyor. O kayış orada dönüyor. Yılın her günü tatile çıksan ne olur? Yani kafanı, o bakış açını değiştirmediğin sürece hey, anlık mutluluk. Bu da güzel. Olsun.
1: Çarla, Ergen kız gibi darla, spot dedi bir iti şamarla, rap dediğinde damar.

Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik ve veda şarkım geldi. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına alkışlar göndermek istiyorum. Allah nasip ederse yarın 13.10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz. Kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam. Reklam. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil.
0: Tam 95'te.
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: radyosahil.com.tr
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi
0: tam 95'te. Radyo

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Reklamlar bitti.
3: En güçlü sesi radyo. Sahi.

Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.

0: Hey.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Çok özledim.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namusun ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçarcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı 90'larla yaptık. Hande Yener'i ilk dinlediğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Yalanın Bastın radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Eylül Özlük'le devam ediyoruz. Avamel, hoş geldiniz.

kim köpek? Benim sevgilime bak bak bak bak. Kim köpek? Kim köpek? Benim sevgilime bak bak bak. Senin ağzını kırarım. Senin ağzını kırarım. Senin o kafanı da yolarım.

Matiz, Haleyliğim radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ah bu sınavlara geç kalma telaşımız ve sonrasında başımıza gelenler. Abi hayatının en önemli sınavlarından biri diyelim. Hadi en önemli sınavı demeyelim de mesela çok görüyoruz çünkü. Lisede görüyoruz, üniversitede görüyoruz. Yani ne kadar sınav varsa geç kalanları görüyoruz ve hepsi de önemli sınavlar. Abi geç kalmayı ver bir zahmet, gözünü seveyim. Yani bak, senin dışında olan şeyler vardır, anlarız. Nedir? Allah göstermesin bir kaza durumu olur. Bunu anlarız. Trafiği hadi onu da anlarız diyelim ki onu da hesap etmek gerekiyor. Mesela biz üniversite sınavına arkadaş koca ilçeden ile geliyorduk. Sabahın köründe ya. Hani geç kalmıyor, yoktu öyle bir şey yani. Geliyorsun. Öncesinde hatta bir giderdik, okul nerede ona bakardık. Sonra son gün sabah aramayalım diye okulun yerini bulurduk. Oradan dönerdik. Sonrasında sınavı beklerdik. Sınav günü gelirdi. Sabahın köründe otobüslere biner giderdik. O sınava girerdik. Şimdi çok görüyoruz mesela. Kimisini polis yetiştirmeye çalışıyor. Yetiştiriyorlar, eyvallah. Ya da ne bileyim bir vatandaş alıyor götürüyor. Veya işte bir motosikletle götürüyor. Hani trafiğe takılmasın falan diye. Yanlış okula geliyor mesela. Abi onu da yapmayı verin bir zahmet ya. En önemli sınavlarından birini yaşıyorsunuz hayatınızın yani. Bu KPSS sınavı efendim. Bir dakika geç kalıyor aday. Tabii geç kaldığın zaman alınmıyorsun. Sivas'ta KPSS sınavına bir dakika geç kalan aday, bak KPSS yani, kazanırsan işte atama bekleyeceksin falan filan yani, memur olacaksın. Sinir krizi geçirdi, Allah Allah. Görevlilere ve geç kaldığı gerekçesiyle eşine sinirlenen kadın aday polis ekiplerince okul bahçesinden çıkarıldı. Ablam niye böyle yaptın? Kamu personeli seçme sınavı ön lisans sınavına geç kalan bir aday ortalığı birbirine kattı. Tuzlugöl mahallesinde bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda sınav kuralları gereği adayların saat 10'da, ondan sonra binalara alınmayacağı duyurulan oturum için kapılar tam zamanında kapatıldı. Böyle oluyor. Hani keşke esneklik olsa diyeceğiz ama esneklik olduğu zaman da o esneklik uzar. Mesela 10'da diyelim kapılar kapatılacak ama hadi bir 5 dakika geç kalanlar için desen 10.30'da gelen olur. Maalesef yani. Kapılar tam zamanında kapanıyor saat 10'da. Kapıların kapanmasından yaklaşık 1 dakika sonra eşiyle okula gelen bir kadın aday koşarak yetişmeye çalıştı ancak içeriye alınmadı doğal olarak. Birkaç kez kapıya yönelen kadın aday olumsuz yanıt alınca sinir krizi geçirdi. Bak koca bir sene eba oldu. Tekrardan sınava hazırlanacaktın. Elindeki sınav evrağı ve su şişesini fırlatan kadın aday önce kendisini sınava almayan görevlilere, ardından geç kaldığı gerekçesiyle eşine tepki gösterdi. Enişte Bey, yani Almanların ünlü atasözü burada devreye girecek yine. Enişte Bey'in bundan sonraki hayatı, yenge hanım sınavı kazanana kadar Mortingen Strauss'e. Yani ağzınla kuş tutsan dahi bugün her zaman önüne çıkacak bir fatura olarak. Eğer öyle bir şey, öyle bir şey değilse bile belli. Yani abimizin üzerine yıkıldı ihale. Artık yandın sen yani bak. Polis ekipleri adayı uzaklaştırmış. Polisler bir yere kadar hani nedir, adayı uzaklaştırdılar oradan. Kapıdan dışarı aldılar. Orada biraz bağırışma olmuştur falan filan. Polislerden olay sekti. Hani polisler yırttı. Ama enişte bey abo düşün. Düşün. Evet, okul binası girişinde görevli polis memurları sakinleştirmekte güçlük çektikleri kadını kapı önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Okul bahçesinde bu benim son şansımdı diyen kadın aday sınav merkezine gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Yani yapacak bir şey yok. Polis görevini yapıyor orada. Elbette onlar da üzülüyordur. Yani oradaki herkes üzülüyordur ama ablam bir kural var. Yani saatinde geleceksin.

eşinin vay haline bundan sonra. Düşünemiyorum yani artık muhtemelen adamın saçlar falan daha şimdiden beyazlamaya başlamıştır. Çünkü o bak biz sadece olayın bu kısmını bilebiliyoruz artık. Sadece buraya kadar olan bölümü var bizde. Eve gittikten sonra neler oldu? Mesela bugün neler olacak? Yarın ve önümüzdeki günlerde bu adam neler yaşayacak onu bilmiyoruz. Onları öğrenemeyeceğiz artık. İki eş arasında. Hayırlısı olsun.

Ayşe Hatun Önal'ı çıktı yangınlar radyonuzdaydı. Efendim yıllar önce hatırlar mısınız? Hatta biz de programda bahsetmiştik. Takip edenler hatırlayacaktır. Japonya'da adamın birisi köpeğe benzemek için servet harcamıştı. Baya baya servet ama böyle. Deli paralar. Hani biz de demiştik hatta yani bu kadar para olunca demek ki. Belli bir rakamdan sonra insanlar sapıtıyor. Şimdi o rakamlara biz ulaşamadığımız için onu test edemiyoruz. Yani o rakamları görmemiz lazım ki banka hesabımızda. Bakalım acaba sapıtacak mıyız, sapıtmayacak mıyız mesela. Ben bu konuda bir teste tabi tutulmak isterim şahsen. Kendime güveniyorum, sapıtmam diyorum. Hani o kadar büyük rakamları görünce genelde hep öyle oluyor çünkü. Ben de bir test edilmek istiyorum yani bu konuda. Benim köpek olmak için servet harcamıştı, yüzünü ilk kez göstermiş. İnsan halindeki yüzünü. Böyle lesiler var ya lesi. O köpeklerden olmuştu. Baya baya bir kostüm için falan deli paralar verdi. Bu şekilde yolda geziyordu. Ama böyle şey, hani uzaktan görsen gerçekten köpek sanırsın. Tabii yürüyüş biraz sıkıntılı. Ayakta yürümemen gerekiyor. Öyle bir problem var. Normal köpek gibi yürüyor. O da nereye kadar yürünür bilemiyorum. Japonya'da kendisine özel köpek kostümü yaptırarak tanınan Takosa'nın kimliğini gizli tutmasının ardından ki iyi olmuş gizli tuttu. İlk kez yüzünü gösterdiği belirtildi efendim. Haberde sosyal medya deneyimlerini paylaşan Takosa'nın yaşam alışkanlıklarında da değişikliklere gittiği aktarıldı. İşte mama falan. Hani belli zamanlarda ödül maması. İyi iş yaptığı zaman falan böyle. Japonya'da yaşayan ve Takosan takma adını kullanan kişinin yaklaşık 20 bin dolar harcayarak kendisine özel bir köpek kostümü yaptırmasıyla başlayan hikayesine yeni bir gelişme eklendiği habere göre Takosan elinde küçük bir köpekle verdiği pozda yüzünü ilk kez paylaştı. Satın alma sahiplen. Köpeklere duyduğu ilgiyi farklı bir deneyime dönüştürmek istediğini anlatan Takosan, hayatının bir bölümünü köpek davranışlarını taklit ederek geçirmeyi amaçladığını belirtiyor. İşte bu sağlıklı bir ruh halinin olmadığını gösteriyor tabii ki diğer taraftan baktığımızda. Tamam çok sevebilirsin. Ben de çok severim mesela. Kediyi, köpeği çok severim. Yani hayvanları genel olarak severim ama onlar bize daha yakın olduğu için daha çok severim. Ama kalkıp da bir köpeği taklit etmek istemem. Hani severim, oynarım, ne bileyim mesela kediye karşı böyle miyav falan dersin ama böyle komple onun hayatını taklit ederek yaşamak. Evet, hayatının bir bölümünü köpek davranışlarını taklit ederek geçirmeyi amaçladığını belirtiyor. Gerçekçi görünümüyle dikkat çeken kostümünü de çocukluğundan beri kurduğu hayalin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Evet, yani kostümü dediğim gibi yani uzaktan gör kostüm olduğunu anlamazsın. Haberde yaklaşık 650 bin liraya karşılık geldiği belirtilen kostüm Takosa'nın sosyal medyada tanınmasını sağladı. YouTube'da yayınladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştığı aktarılan Takosan, gerçi hoş parayı da çevirmiş bak bunu. Kostümüyle yürüdüğü ve çevresiyle etkileşime girdiği anları paylaşıyor. Çevreni nasıl, sınıf sınıf ne mi kokluyor musun, ne yapıyorsun oğlum? Hayvan olmak istiyorum başlıklı videosunda. Parkta gezdiği görüntülere yer veren Takosan, çevredeki köpeklerin de yanına geldiğini anlattı. İyi bir kazaya kurban gitmedi o. Belli zamanlarda yaklaştıklarında sıkıntı olur bak. Yılda iki defa falan. O zaman yaklaşana dikkat edeceksin bak. Haberde ayrıca köpeklerin oturuş pozisyonunu daha rahat takip edebilmek amacıyla bazı cerrahi işlemler geçirdiği iddiasına da yer verildi. Onu bilmiyoruz. Bizim sadece bildiğimiz hani daha çok şeydi, kostüm üzerineydi ama bu şekilde tabii durmak. Hani genel olarak mesela emekleyerek falan yürüdüğünü düşün. Yani o şekilde yürümen gerekiyor ancak. Takosa'nın deneyiminin yalnızca kostüm giymekle sınırlı kalmadığı da aktarıldı. Habere göre kendisi için bir köpek kulübesi sipariş eden Takosan bazı geceleri burada geçirmeye başladı. Daha önce köpek maması yediğini de söylediği belirtildi. Dedik işte hani köpek maması olmuştur, ödül maması falan. Yani bu bunu mesela empati kurmak falan filan diyemezsin. Hani hiç alakası yok. Yani herhangi bir şey diyemezsin. Bu konuda sözü olanlar uzmanlar olmalı. Hani oturup onlar değerlendirecek artık.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye Olay Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namıtıray muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim artık yapay zeka hayatımızın her alanına hakim oluyor diyoruz. Bunu hep konuşuyoruz. Diğer taraftan robot teknolojisi, insansı robotlar artık yavaş yavaş onlar da sahnedeki yerini almaya başladı. Bize yakında sahneyi terk etmek düşecek. Durum onu gösteriyor. Neden? Çünkü robotlar tercih ediliyor. Bir kere para veriyorsun onlara. Bir daha işte ne bileyim yani şarjını dolu tut. O sana çalışsın yani. 7/24 biz öyle diyoruz ama yorulma yok. Mutlaka arada bunların da pilleri ısınır mı ısınır falan böyle bir dinlendirmek lazım mola. Ama hani maaş vermene gerek yok. Fişe tak, şarj olsun, gelsin çalışmaya devam etsin. 7/24 şikayet etmesin. Yemesi yok, içmesi yok, servisi yok mesela. Pek çok konuda insanlara yani patronlara daha doğrusu cazip gelen bir şey bu. Mantıklı. Şimdi onlar açısından baktığımız zaman. Ama ileride nasıl bir buhranla karşılaşacağız bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bunlar bak günümüzde mesela pek çok insan bu yüzden işsiz kalmaya başladı. Bu tehlike hepimizin kapısında. İleride bu işsizlik boyutları böyle zirve yaptığı zamanlar. Hani devletler buna nasıl çözüm sağlar bilemiyoruz. Göreceğiz. Yaşayarak göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum da var. Efendim robotların hakları. Şimdi işçi hakları hep konuşulur. Genelde sadece konuşulur. Çok konuşulur hatta. İşçilerin hakları, ondan sonra alacakları ücretler. Ama mesela bir asgari ücret tartışmasında genelde pek mesela işçinin düşüncesi sorulmaz. Şimdi sendikalar var diyeceksiniz, doğru kabul. Yani tabii ki her işçiyle nereye konuşacaksın? Milyonlarca işçi var, konuşamazsın eyvallah da. Şimdi sendikalara baktığımız zaman da görüşmeye gidenleri görüyoruz genelde son model arabalarla. Abi şimdi o adam işçinin halinden ne kadar anlayabilir? Anlayamaz yani. O yüzden hani genel olarak işçi hakkını işçi dışındaki herkes konuşur. Şimdi burada da artık yol yakınken biraz robot haklarından konuşalım istemişler. Bill Gates. Microsoft'un kurucusu Bill Gates. İnsan çalışanların, bak bunlar yakında sendikalaşır ben sana söyleyeyim. Robot sen. insan çalışanların yerini alan robotların vergi ödemesi gerektiğini söyledi. Bak burası güzel çünkü ileride biz bunlar yüzünden işsiz kalacağız. Bari ödedikleri vergi en azından hani. Bill Gates robotların insan çalışanlar gibi FICA vergisine tabi tutulmasını önerdi efendim. SGK primi. Düşün robotlarda da bir süre sonra EYT. EYT olur mu olmaz mı tar. Ben bak sevgili robot kardeşlerim ben size sürecin nasıl işleyeceğini söyleyeyim. Belli bir süre normal çalışacaksınız. Sonra yasalar değişecek zaman zaman. Emeklilik yaşı yükselecek. Sonra böyle bir EYT çıkacak. Belli bir döneme kadar sigortalı olmuş olanlar bu EYT'den faydalanacak. Devamı için yaş 60'ları bulacak. Sonrasında yeni tartışmalar çıkacak. Kademeli emeklilik diye. Bunlar olacak. Bak biz şimdiden size söyleyelim. Yani hep biz sizi takip ediyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Bu konuda siz de bizi takip edin biraz. Hali böyle yani. Tazminat mazminat onlar ayrı. Efendim Bill Gates insan çalışanların yerini alan robotlardan vergi alınması gerektiğini savundu. Alın vallahi. Sonuna kadar destekliyoruz arkadaş. Gates New York Times yazarı Ezra Klein'le yaptığı söyleşide robotların insan çalışanların yerini alması durumunda toplumsal sonuçlara dikkat çekti. Ha bak bu kardeşiniz bunu yıllardır söylüyor. Gates robotların insan çalışanlar gibi FICA vergisi ödemesi gerektiğini belirtti. Amerika'da FICA çalışanların ücretlerinden kesilen ve esas olarak sosyal güvenlik sistemini finanse eden zorunlu bir vergi. Türkiye'deki en yakın karşılığı ise SGK primleri.
Yes, bir emek birimi tanımlarsınız ve bunun bir insan ya da robot tarafından gerçekleştirilmesinden bağımsız olarak insan çalışanın ödeyeceğiyle aynı fika vergisinin ödenmesini sağlarsınız dedi. Amerika'da vergi kapsamında çalışan ücretlilerden genellikle %7.65 oranında kesinti yapılıyor. Bu oranın %6.2'si sosyal güvenlik, %1.45'i ise Medicare için ayrılıyor. İşveren de aynı oranda vergi ödüyor. Belirli bir gelirin üzerinde olan çalışanlar için ek Medicare vergisi de uygulanabiliyor. Ha evet. Bize yakın yani. Gates yayımlanan yaklaşık 6000 kelimelik yazısında da yapay zeka çağının ekonomik ve toplumsal etkilerini değerlendirmişti efendim. Geçen Ağustos ayında hatta o da konuşulmuştu. Yani bu iş böyle sevgili robot kardeşler. Kusura bakmayın, tamam siz bizim sektörlere el atıyorsunuz da. Bak o vergilerden sonra tekrar konuşalım bu konuyu. Oturup tekrar tartışalım ama dediğim gibi hazır yol yakınken evet bu doğru bir durum. Robotlar tarafından bakacak olursak da onlar da muhtemelen yakın bir zaman içerisinde, kısa bir dönem süre içerisinde sendikalaşma eğilimine doğru bir yol alacaklardır diye tahmin ediyoruz. Dediğim gibi robot sen. İlk sendika.

Yalın Sonsuz Ol radyonuzdaydı. Efendim, bu nedir? Ormana binlerce eski telefon bıraktılar diyor. Ne oldu ya, sebebi ne? Efendim, Endonezya ve farklı ülkelerde kullanılmayan eski akıllı telefonlar güneş enerjisiyle çalışan dinleme cihazlarına dönüştürülerek ormanlara yerleştirildi. Ağaçlara telefon sarmışlar. Niye ki? Mesela ne dinleyeceksiniz burada? Güneş enerjisiyle çalıştırıyorsun bunu. Ha, sistemler motorlu testere gibi sesleri algılayarak kaçak ağaç kesiminin fark edilmesine yardımcı oluyor demiş. Bak bizde yap bunu, telefonu ağaçla beraber götürürler. Hani orada mesela bir şey, aa burada dinleme cihazı var koymuşlar, buradan uzaklaşalım değil, olmaz bizde o. Ağaçla beraber topla, telefonu da topla, al al al al al. Kullanım dışı kalan akıllı telefonların mikrofon ve iletişim özelliklerinden yararlanılarak ormanlık alanları dinleyen sistemler geliştirildi. Hep bizi dinleyecek değiller ya, biraz ormanı. Güneş panelleriyle desteklenen cihazlar elektrik altyapısının bulunmadığı bölgelerde çevredeki sesleri takip etmek amacıyla kullanılıyor. Projelerde kullanım ömrünü tamamlamış akıllı telefonlar koruyucu sistemlerin içerisine yerleştirilerek orman şartlarında çalışabilecek hale getirildi. Peki şey falan tehlike olmaz mı? Yani ne bileyim, sadece öyle düşünüyorum, sesi düşünüyorum. Hani fazla böyle sıcak olduğu günlerde şimdi diyeceksin arkadaş orman yahu yapma diye, ama direkt güneşe maruz kalırsa yani. Telefonlar enerji ihtiyacının karşılanması için güneş panellerinden yararlanılmış efendim telefonların. Cihazlar çevrede oluşan sesleri takip ederek özellikle motorlu testere gibi kaçak ağaç kesimiyle ilişkilendirilebilecek sesleri algılamak için kullanılıyor. Şüpheli seslerin tespit edilmesi, kesim yapılan bölgelerin daha erken fark edilmesine yardımcı oluyor. Ormanın elektrik şebekesinden uzak noktalarına yerleştirilen sistemlerin enerji ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor. Böylece eski telefonların mikrofon, işlemci ve iletişim donanımlarından ormanlık alanlarda uzun süre yararlanılabiliyor denmiş. İyi, güzel. Baktığın zaman gayet mantıklı, ama mesela ben hep bizi düşünüyorum. Biz de ne yaparız diye. Biz de evet kesinlikle bir süre sonra hani ağacı bulamayız orada. Ağaçla beraber telefonu bulamayız. Hani o sırada kısa süre içerisinde müdahale ettin. Edemedikten sonra iş maalesef sıkıntı olur yani.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Soner Sarıkabadayı geldi uyu radyonuzdaydı. Namutin Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve sosyal medyada tabii ki radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi Uğur Etiler radyonuzda, yaktım gemileri.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namıtıray muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Google'dan Türkiye'ye özel unutulma hakkı denmiş efendim. Nedir bu özel? Arama motoru Google'da yıllar önce yayınlanmış kişisel bilgilerin ad soyad aramalarında görünmesini istemeyenler için Türkiye'de özel başvuru açıldı, başvuru yolu açıldı diyor. Ha, seninle ilgili böyle haber maber herhangi bir şey varsa Google'a yazdığın zaman merak edersen mesela onlarla ilgili bilgiler çıkıyor. Yaz mesela benimle biz oho. Bunların görünmesini istemiyor olabilirsin. Nedir mesela bazı şeyler işte herkese açık paylaştığın bir takım şeyler de Google'da görünebiliyor sosyal medyada paylaştığında. Bunların unutulmasıyla ilgili. Genelde bu unutulma hakkı daha çok ölüm üzerine olur esasında. Zaman zaman hatta Google uyarı maili falan gönderir. Hani hesabı güncelleyin. Siz öldükten sonra ne yapalım diye. Hani istersen başkasına devredebiliyorsun. Mesela nedir bir arkadaş veya ailenden biri. Aileden biri zor olur da. Bir arkadaş mesela yakın arkadaşa devir daha uygun. Mesela nedir işte? Ya o başvuruda bulunuyor işte şu arkadaşım veya işte vefat etmiştir hesap kontrolü gibi ya da işte belli bir süre sonra senden ses çıkmayınca ona devralıyor falan filan öyle şeyler. Hani kötü şeyler tabii ki duyduğumuz zaman hani hoş olmuyor, insan üzülüyor ama diğer taraftan baktığımızda ise hakikaten hepimiz bugün varız, yarın yokuz yani bu maalesef böyle. Yok olduktan sonraki süreçte işte bu telefonlar hala var. Yani onları hatta zaman zaman böyle şeyler de var. Videolar mutlaka denk geliyordur sosyal medyada. Böyle adam ölüyor. Eşi orada, adamın ruhu orada. Telefonu kapatmaya çalışıyor. Tabii dokunamıyor telefona. Yani dokunuyor, tutamıyor orada hani. Ondan sonra oynuyor. Kadın adamın yanında tabii perişan. Sonuçta eşi ölmüş. Perişan bir şekilde işte kendini paralıyor falan. Sonrasında eli telefona gidiyor. Efendim yol yakınken ara ara eve dönüşlerde falan bu mesajlara bir bakın. Telefon galerisini falan arada bir elden geçirmekte fayda var. Sonra sıkıntı Allah korusun dediğimiz gibi yani hiçbirimizin yarına çıkmaya senedi yok. İşte böyle, bu gibi durumlarda da mesela Google'da şey yapabiliyorsunuz hani işte bir süresi var onun yanılmıyorsam 3 aydı. 3 ay boyunca hesabınızla ilgili herhangi bir işlem yapmazsanız işte bu güncelleme olabilir, maillere bakmak olabilir, herhangi bir yerden hesabı açmak olabilir falan filan. Google diyor ki ha bu kullanıcı hayatını kaybetmiş tamam hesabı donduruyor, kapatıyor. İşte orada öncesinde siz şey yapabiliyorsunuz hani benden sonra ne olacak yani arkadaşıma veya yani dediğim gibi aileye biraz zor olur o. Devrediyorsun falan filan. Yani niye devredilir o da bilinmez. Yani en doğrusu belki de kapanması, unutulup gitmesi. Şimdi Türkiye'ye özel başvuru yolu açılmış. Neymiş bu? Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Başkanı Prof.

bir düğün haberiniz olabilir ama hani o evlilik iyi gitmemiştir. Bitmiştir ama mesela onun haberlerini hala görürsünüz falan. Şey diyebilirsin yani, bunları arkadaş bir unutsak. Bunlar bak karşımıza çıkıyor, ki de bir sıkıntı olmasın diye. Bu gibi taleplerde bulunabiliyorsunuz ya da arama geçmişiniz de buna dahil. Arama geçmişleri de sıkıntılıdır. Onları da arada temizleyin. Böyle bir hizmet başlatmış Google. Bize özel böyle bir durum başlatmış. Bize özel başlatması da evet, hani bu interneti kullanma konusunda biraz sıkıntılı olduğumuzdan kaynaklı. Yani maalesef çok bilmiyoruz. Hani biliyoruz da arka planı çok fazla bilmediğimizden dolayı sonrasında başımıza işler açabiliyoruz. Durum böyle. Bundan yararlanabilirsiniz. Yani bir kutucuk var. Bakmadım henüz daha ne olduğunu ama oradan başvuru yapıyorsunuz. 30 gün içerisinde size cevap geliyor. Cevap da eğer reddedilirseniz, yani talebiniz reddedilirse tekrardan KVKK'ya başvuruda bulunabiliyorsunuz.

0: sen çok sevdin. Ne derdin bitti, ne aşkın ciddi. Bak sonunda sen...
1: Bahadır Tatlıöz Ego radyonuzdaydı. Efendim dolandırıcılar mesaiye tam gaz devam ediyorlar yine. 7-24 çalışıyorlar. Yeni yöntemler buluyorlar. Bir şekilde buluyorlar. Biz hepsini kabul ediyoruz. Hani birisi, herhangi birisi dolandırma maksadıyla yaklaştığında ona hayır demiyoruz efendim. Yıllardır bu böyle sürüp gidiyor. Efendim bakınız. Tıbbi cihaz yalanıyla 831 milyonluk vurgun. Tıbbi cihaz yalanıyla 831 milyon. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bak, vatandaşları Sağlık Bakanlığı'na kiralamak üzere tıbbi görüntüleme cihazı alın. Yüksek kazanç elde edin vaadiyle ağa düşüren şebekeyi... Bak, tıbbi görüntüleme cihazı satın alıyorsun. Sonra bunu Sağlık Bakanlığı'na kiralıyorsun bir de. Arıyorsun bakanlığı herhalde. İyi günler. Bende tıbbi görüntüleme cihazı var. Sağlık Bakanlığı her şey. Aman, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Hayatta bulamıyoruz. Lütfen bize kiralayın diye. Fiyatta anlaşıyorsunuz. Çünkü yüksek kazanç elde edin vaadi var işin içinde. Yüksek kazanç elde edin vaadini biz duyduğumuz zaman lapır lapır ne var ne yok her şeyi döküyoruz efendim. Seviyoruz yüksek gelir vaadini. Yüksek kazanç vaadini. Yani biz istiyoruz ki bir koyalım hemen 10 alalım. Bizim en büyük sıkıntımız bu zaten. Hani bir koyalım hemen böyle anında böyle çok para kazanalım. Bunları duyduğumuz zaman abo! Erdi D ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan resmi incelemelerde. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu cihazların kiralanmasına dair ihale kaydının yer almadığı tespit edildi. Bari ona bak. Evet, hani birisi geldi mesela. Sana mantıklı gelmiş olabilir. Nedir? Çünkü bu insanlar iyi de konuşuyorlar. Hani ikna etmeye çalışıyorlar. Nedir? Dedi ki abi sana bak gel. Biz bir görüntüleme cihazı satalım. Bu işten çok para var. Bu işte çok para var. Ne yapacağım ben bu cihazı? Abi Sağlık Bakanlığı'na kiralıyorsun ya. Devlet hastanelerinde falan kullanıyorlar bunları. Oradan sen de her ay gelir elde ediyorsun. Diyebilir. Bu mantıklı da gelebilir ama bundan sonra mesela bir bence evet bakanlık araştırılmalı. Yani eve gittiğin zaman evet aklına şey yapmış olabilir. Abi şu kadar para vereceğiz, ayda bu kadar para kazanacağız falan filan. O iyiymiş diyorsun. Ama bari en azından bakanlığın sayfasına gir. Ne bileyim telefon et. Hani böyle böyle bir durum var. Biz bu ticarete geçmek istiyoruz. Çok da yüksek gelir kazanıyormuşuz. Nasıl, var mı böyle bir şey diye ara sor yani. Muhtemelen zaten sana orada direkt yok öyle bir şey diyecekler. Ama eminim, bak eminim arayıp yok öyle bir şey cevabını duyup tekrardan alanlar vardır. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK tarafından Erdide'nin banka hesaplarında bakınız yaklaşık 831 milyon TL'lik. Bu arada bu yeni parayla. Böyle arada bunları hatırlatmakta fayda var. Şimdi 831 milyon çok büyük bir para. Bayağı büyük bir para. Ama yeni para. Hani bunu mesela hala daha çünkü biz 1 liraya mesela 1000 lira denebiliyor. Şimdi 1 liraya 1000 lira diyenler için 831 milyon çok büyük para değil. Ama işte o 6-0. Denemiştik. MASAK tarafından Erdide'nin banka hesaplarında yaklaşık 831 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilirken hesaplarından yasa dışı bahis siteleriyle yasal bahis platformlarına para transferleri yapıldığı belgelendi. Ha, iddia oynamış. Hani hem yasa dışı hem de yasal ya. Oynamış ya. Ebru E, Ferdi K, Damla A, Sadık D ve Erdem D hakkında adli işlemler de sürüyor denmiş. Yakayı ele vermişler ama bak 831 milyon arkadaş, yani o parayı topluyorsun milletten. Dediğim gibi hani seni ikna ediyorlar abi, çok para var, bunu bakanlığa kiralıyorsun, devlete kiralıyorsun abi, para garanti. Alttan giriyor, üstten çıkıyor, seni ikna ediyor. Evet, ikna edebilir ama işte son noktada yine böyle bir araştırma yapmakta fayda var yani. Bir ara sor, soruştur. Hani bakanlığın böyle bir talebi var mı veya nasıl oluyor bu işler diye. En azından daha az dolandırılmak için bari öyle söyleyelim.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Cep'ten radyonuzdaydı. Namı Tünay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Aydın Kurtoğlu radyonuzda söz.

Saray'ın Yasaksa Yasak radyonuzdaydı. Seni göz göre göre ellere veremem. Efendim, mevsim itibariyle artık havalar soğuyor. Nedir mesela bu dönemde en çok dikkat edilecek şeylerden bir tanesi? İşte kombi bakımları falan. Ondan sonra tabii ki evimizde herhangi bir şekilde kullanmış olduğumuz beyaz eşyalar arıza yapabiliyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ne bileyim işte fırınıdır, kurutmasıdır falan filan arıza yapabiliyor. Ne yaparız arıza yaptığında ya da mesela işte bu bakım zamanlarında yetkili servisi ararız değil mi? İşte bunu da ararken bir dikkat etmek gerekiyor. Servis gerçekten yetkili mi? Ya da öyle bir servis var mı? Bu da mesela dönemsel dolandırıcılıkların en popüler yollarından, yöntemlerinden bir tanesi. Bak, POS cihazında sıfır oyunuyla hırsızlık denmiş efendim. Bu nasıl? POS cihazıyla sıfır oyunu. Başlık olarak ilk defa duyuyorum. Ankara'da efendim, Keçiören'de kurdukları, burası tanıdık, sahte yetkili servis sitesi. Sen ne yapıyorsun? Cihaz arızalanıyor. Hemen Google'a giriyorsun, yazıyorsun işte yetkili servis falan diye. Hemen Google'da siteler çıkıyor, internet siteleri çıkıyor. Genelde de en üstte böyle şey, işte onlara dikkat etmek gerekiyor. En üstte sponsorlu linkler çıkar. Mesela nedir işte, benim bir yetkili servis sitem var. Yetkili servisçilikle uğraşıyorum, neyse. Oğlum mesela daha çok duyulmasını istiyorum. Google'a para veriyorum, belli bir para ödüyorum. O mesela arama yapıldığı zaman en üstte benim sitemi gösteriyor. Bak, ben ama sonuçta bu işi yapıyorum. Ama bu işi yapmadan da böyle bir site kurdun. Mesela hiç alakası yok. Aldın işte, ne bileyim, beyaz eşya servisi, bilmem ne markaları yazdın falan filan. Site açtın, internet sitesi. Zor şeyler değil internet sitesi açmak. Sonra Google'a para verdin. Dedin ki benim sitemin reklamı yap. Google seni araştırmıyor. Ya bu dolandırıcı mıdır, değil midir diye bakmıyor. Google gelen paraya bakıyor. Gelen paraya baktığı için alıyor sendeki parayı. Senin siteyi hemen böyle üst taraflarda gösteriyor. Sen de tıklıyorsun. Aa diyorsun, bak burası iyi. Ondan sonra zaten hikayemiz başlıyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. İlk böyle çıkan sitelere falan tıklamamak gerekiyor. Bak, Keçiören'de neydi? Kurdukları sahte yetkili servis sitesiyle vatandaşları ağlarına düşüren FT ve ES gözaltına alındı. Arıza ihbarı üzerine evlere giden şüphelilerin, neden? Çünkü sen orada siteyi gördün, işte ne bileyim buzdolabın arızalandı. Hemen arıyorsun, hemen onlar da eve geliyorlar. Cihazları tamir etmeden oyalama taktiğiyle işlemler gerçekleştirdiği ve ödemeleri mobil POS cihazı üzerinden aldığı belirlendi. Ödeme sırasında tutara 1-0 ekleyerek... O iyiymiş. Bak, diyor ki mesela işte beyni yandı mesela. İşte şu parçası değişecek falan filan. Ne kadar mesela? 10 bin lira diyor. Bak, rakamı atıyorum tamamıyla. Diyorsun ki arkadaşım, bunun yenisini almaya kalksak çok pahalı. Tamam, 10 bin lira kardeşim, ödeyeyim diyorsun. O oraya bir sıfır daha koyuyor. 100 bin lira oluyor. Karta da bu kadar bakiye varsa hemen hop işlem onaylanıyor. Sen sonra, çünkü biz çok bakmıyoruz değil mi yani? Ondan sonra onlar gidiyorlar. Tam bir parçayı sipariş ettik, gelince takacağız diye. Ay. Ödeme sırasında tutara 1-0 ekleyerek vatandaşı dolandıran şüphelilerin bir mağdurun kartından... bak bu 200 bin lira almışlar. Belli buna 20 bin lira yazmış. Hani herhalde işte ne o, beyni falan yandı diyorlar ya. Abi 20 bin lira, bunu siparişli vereceğiz hemen. Tamam verin ama ücreti peşin almamız lazım abi diyor. Sen tamam diyorsun, kartı çıkartıyorsun, o 20 bin giriyor, oraya 1-0 daha ekliyor. Sen hemen onaylıyorsun, ondan sonra gidiyor onlar, bakıyorsun 200 bin çekmişler, tüh yanlış olmuş, hemen arayayım diyorsun, arıyorsun. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Bir başka mağdurdansa 30 bin lira çekti hesaplanmış efendim. Yakalanan FT ve ES'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor denmiş. İyi, bunlar çok fazla çalışamadan yakayı ele vermişler. Yani şu an görünürde tabii araştırmalar devam ediyor ama 230 bin liralık falan bir dolandırıcılık var. İyi, bunlar son vurgunu yapamamışlar. Yolun yanındayken, yolun başında yakalanmışlar Allah'tan.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
9: Radyo,
8: Radyo Sahil tam 95'te.
10: Mahmut Uçakcan.

Bora Duran döndüm radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim bakalım neler var neler yok. Bu şey vardı, hatırlıyor musunuz onu? Filozof Atakan. Ülkenin genel olarak sinirleriyle haşir neşir olmuştu. İlk etapta mesela çok sevimli gelip ardından o muazzam egosu, küçücük yaşta çocuk o zamanlar için böyle millet ayar olmuştu. Fazlaca böyle bir ukalalık falan filan vardı. Yani sevmiyoruz hani o kadar. Hani çocuk biraz çocuk gibi olmalı kardeşim. Tamam okusun tabii ki okusun, çok okusun ama... Efendim Filozof Atakan'dan yıllar sonra kitap itirafı demiş. Ne oldu yine? Filozof Atakan olarak tanınan ve bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden dikkat çekti. Ya bunları yayınlamasanız esasında çok dikkat çekmeyecekti ki. Ha, kitaplarını neden PDF olarak okuduğunu anlatan Kayalar yüksek fiyatlar nedeniyle kitap satın alamadığını anlattı. Bu mu dikkat çeken itiraf? Bunu çok kişi yapıyor ama mesela ben PDF olarak okumaktan hiç zevk almıyorum. Yani kendimi veremiyorum kitaba. Bilgisayarda benim arkadaşlarımdan da var, okuyorlar. Evet, hiç sözüm yok. Hani okuyan okur ama hani PDF olarak, yani bilgisayar ekranından veya tablet fark etmez. Ben okuduğum zaman tad alamıyorum ya. O sayfayı bir çevirmem lazım benim yani, şöyle bir elimle. Parmağı Habib'den tükürüp... Tamam, bir YouTube programına konuk olmuş. Bir ara bu da sosyal medyaya gireceğim falan filan diyordu. Hatta girerken bile şey, yoğun istek üzerine mi ne, öyle bir şeyler falan diyordu. Ben demişti, kim bu kadar yoğun istekte bulunuyor? Kayalar programda kitap okuma alışkanlığı ve kitaplara erişimiyle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyadan yeniden gündem olmuş. İnsanların kendisinin kitapları fiziksel olarak okuduğunu düşündüğünü, ancak kitapların önemli bir bölümünü maddi nedenlerden dolayı PDF formatında okuduğunu belirtiyor. 10 yaşındayken 5 ayda 250 kitap okudum sözleriyle tanınan Kayalar, Türkiye'de bazı kitapların bulunmadığını söylerken aslında kitapları satın almakta yaşadığı maddi sıkıntıya dikkat çekti. Doğru, şimdi o kadar fazla okuduğun zaman ona bütçe dayanmaz yani. 5 ayda 250 kitap. Kitaplarda hani çok da ucuz değil yani artık. Hele bir de popüler bir kitap alıyorsanız orada baya baya bir rakamlarla coşuluyor. Ama tabii ki o da onun hakkı. Yani o kitabı yazanın hakkı. Onca emek veriyorlar baktığın zaman. Neyse, bu da bir yöntem. Tabii PDF'i de kaçak okumamak lazım. Yani dijital okuyabilirsin. Onda sıkıntı yok ama onun da bir ücreti var tabii ki. Hani bari orada en azından o ücretten biraz... Yazarına telif meylip gider yani. Biz genelde ama böyle internetten okuduğumuz zaman film izler gibi, aynı filmde olduğu gibi kaçak olarak. HD filmleri, HD filmci. Maalesef işin o taraflarına kaçıyoruz. Neyse okusun. Okumaktan zarar gelmez efendim.

0: Yakışıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: olacak.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor.

olacak kadar, bilmeyecek kadar yok olabilir mi? Teşhir.

0: Reklam. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Hazırlıklı. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın

0: Willkommen. Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

seni seveceğim. Anne düzeleceğim. Yaşamayı deneyeceğim. Yaşamayı deneyeceğim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

birer birer gittiler, terk ettiler vefasızlar.

Allah'a mahsus. Benim ne haddim? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime, kim yanar, kim...

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: ateşe attım.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: kızımız olacaktı.
1: Reklam. Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

geceleri kalbindeki acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme, beni bitir. Ağladığım geceleri kalbindeki acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme, beni

0: geceleri kalbindeki acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme beni bitir. Ağladığım geceleri kalbindeki acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme beni bitir. Of, ağladığım geceleri kalbindeki acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme beni bitir. Ağladığım geceleri kalbindeki acıları çekinmeden.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Var olun, sağ olun. Canım, bir tanem, çok özlediğim güzel dostlarım, kıymetli dostlarım, aziz konuklarımız. Huzurlarınızda bulunmaktan gerçekten çok bahtiyarım efendim. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olun. Benim bir besteciğim vardır eskilerden. Hadi onu beraber okuyalım.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

sayende sefil olmuşum. İbreti alemin görmemek zinam. Ömrümden çaldığım zamana yazık. Uğrumda ve

sana durdum başım. Ölmeden bitirdin mezar taşımı. Sonunda sen

başım, dağlara taşlara vurdum başım. Ölmeden diktirdin mezar taşımı, sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttın hep gözyaşımı, dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdin mezar taşımı, sonunda sevmeye

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Bu tuzlu

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Acı yeter, her bakışta bir elveda. Yoruldu aşk, göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak ipleri.

0: taşıyan bulut, ayazını beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın hepsisin. Sen yanağımı açtan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

etme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

sev. Vurmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla, suçlama

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

başka kimseyi yar sayamam. Düşenin dost olmaz derlerdi, inanmazdım.